Utagahkim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihti nautan siya tahkamgak nihianak. Eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik. Ektomak stawi muhtsiganik CJWE.

Utagahkim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihtinau tan siya takam gak nihianak eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik ektomak stawi muhtiganik CJWE.